0: Randevum saat kaçtaydı?
1: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
2: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
3: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
4: unutmamam
3: lazım.
4: Çocuğun ışığını ne zaman
5: mı? Bütün istiyorum.
4: Sonuçlarını yanına almayı
3: en
4: unutma.
3: En yakın hastane nerede?
5: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
6: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den bir akademisyenin sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Nibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Seni sevmek diye buna derim ben. Sensiz sabahlara ermek, gülmek seninleyken gülmek. Sensiz ne ağlamak, ne de ölmek. Seni sevmek diye buna derim ben. Sevdan kucağımda üç günlük bebek. Seni sevmek yaşamak demek. Sensiz ne ağlamak, ne de ölmek.

yanımdan geçerken kuru bir merhabayla başımı öne eğmek, korkum senden aşk dilenmek. Sevdamı bilmeyip yanımdan geçip giderken dönüp rüzgarda uçuşan sarı saçlarını uzun uzun izlemek. Seni sevmek diye buna derim ben, her gün akşam yemeğini sensiz yerim. Aşka susamışlığın çöl, yaran derin. Şimdiye dek bu denli sevilmediğini bilirim. Ama içimde çağlayan nehri bir sır gibi gizlerim. Son bakışınla alev aldı içim. O alevi söndürmeye çalışır içimde çağlayan nehir. Bir bilsen her yeni gün nasıl büyür içimdeki yangın şehir şehir. Seni sevmek diye buna derim ben. Her yeni gün yeni bir yangın, her yeni gün yeni bir vurgun yerim. Seni sevmek diye buna derim ben. Güzel gözlerin ömrü ömür katar, bunu bir tek ben bilirim. Sen bu deli aşka kulak asma, olsun. Ben sensiz gecelerde ölür ölür dirilirim. Her sabah sevginle hayata sarılır ve her sensiz akşamın sonunda yıkılır giderim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
4: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebul Haris Abdülmuttalib'e yer vereceğiz. Hazreti Peygamber'in dedesi olan Ebul Haris Abdülmuttalib Medine'de doğmuş olup asıl adı Şeybe'dir. Babası Haşim Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kalmış ve daha sonra amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke'ye götürmüştür. Abdülmuttalib'i amcası yetiştirmiş ve ölümüne yakın bir zamanda kabile reisi görevini ona devretmiştir. Reisliği döneminde gördüğü bir rüya üzerine Cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini bulan Abdülmuttalib, Kabe civarındaki bu kuyuyu Kureyş'in karşı koymasına rağmen özel mülkiyetine geçirmiş ve böylece hacılara su dağıtma işini elde etmiştir. Bu sırada Haris'ten başka çocuğu olmadığı için baskılar karşısında kendisini savunmakta güçlük çektiğinden dolayı 10 oğlu olduğu takdirde birini kurban edeceğine dair adakta bulunmuştur. 10 oğlu dünyaya gelince de yine gördüğü bir rüya üzerine adağını yerine getirmek istemiş ve kurban adayını belirlemek maksadıyla oğulları arasında çektiği kura Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'a çıkmış, ancak Abdullah'ın yerine yine kura usulüyle belirlenen 100 deveyi kurban etmiştir. Üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan ve adil bir reis olan Abdülmuttalib, ömrünün sonuna doğru puta tapmayı terk etmiş, Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilmesini yasaklamıştır. Allah'ın varlığına, ceza ve mükafat yeri olarak ahiretin mevcudiyetine inanmış, zaman zaman Hira mağarasına çekilip ibadetle meşgul olmuştur. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de haber verilen Fil vakasında Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ile müzakerelerde bulunmuş ve Kabe'yi sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlatmıştır. Abdülmuttalib sağlığında torunu Muhammed'e gereken ihtimamı göstermiş, kendisinden sonra da bakımını oğlu Ebu Talib'e vasiyet etmiştir. Abdülmuttalib 80 yaşlarında Mekke'de vefat etmiş ve ölümü münasebetiyle Mekke halkı matem tutarken hakkında mersiyeler söylenmiştir. İslam alimleri de fetret döneminde yaşayan Abdülmuttalib'in tevhid inancına sahip bir kişi olduğunu kaydetmiş ve ahirette kurtuluşa ereceği ümidini taşıdıklarını bildirmişlerdir. Bugünkü programımızda Ebul Haris Abdülmuttalib'e yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Bitrojenin astronomi sistemi 13. yüzyıl Avrupa'sında büyük bir yankı uyandırmış, teorisi dünyayı sarsan adam diye anılmıştır. Astronomiye getirdiği yeniliklerle İslam aleminde ve batıda çok tesirli olmuştur. Kurtuba'nın Bitruç şehrinde doğduğu için Bitruci adıyla anılan Endülüslü astronomi alimi 12. yüzyılda yaşamıştır. Hocası İbn Tufeyl, Bitruci'ye Aristo'nun fizik felsefesine dayanarak Batlamyus'un astronomik sistemini eleştirme ve bu sistemde değişiklik yapma fikrini telkin etmiştir. Bitruci, hocasının tavsiyesi doğrultusunda çalışarak kendisini şöhrete kavuşturan Kitabül Heye adlı astronomi kitabını yazmıştır. Astronomi tarihinde bir devir açan bu eseriyle modern astronominin temeli olan heliosentrik gezegen sistemini ilk defa kuran kişi olmuştur. Bitruci, Batlamyus'un karmaşık sisteminin yerine daha sade ve Aristo'nun tezine daha yakın olan helezonik hareket teorisini geliştirmiştir. Kitabında da görüşlerini temellendirirken kendi dönemine kadar sayıları 8 kabul edilen gök kürelerine 9.sunu ilave ederek kainattaki her çeşit hareketin kaynağının bu küre olduğunu savunmuştur. Ona göre göğün iç içe duran bütün küreleri en üstteki 9. kürenin etkisiyle hareket eder ve hepsi de doğudan batıya doğru döner. Ayrıca bu kürelerin hızlı ve yavaş hareketleri 9. küreye olan yakınlıklarıyla doğru orantılıdır. Bu sistemde yer alan her kürenin ayrı kutupları bulunmakta ve bu sebeple her biri üstündekinin kutuplarından sapma göstermektedir. Bunlar bir yandan günlük hareketi takip ederken, bir yandan da kendi eksenleri etrafında dönerler. Bu iki hareketin birleşmesiyle helezonik hareket meydana gelir ki, bu da gezegenlerin kuzeye ve güneye sapmaları sonucunu doğurur. Bitruci, gezegenleri yeniden tarif ederek, gezegenlerin iki kutuplu ve günlük dönüşe sahip olduklarını açıklamıştır. Ayrıca gezegenleri Ay, Merkür, Güneş, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn düzeninde sıralayarak Merkür'le Venüs'ün Ay gibi ışıklarını Güneş'ten almadıklarını, bilakis birer ışık kaynağı olduklarını söylemiştir. Aynı zamanda Bitruci, gök cisimlerinin hareketlerinin doğudan batıya doğru olduğunu ve bu hareketlerin kutuplar etrafında cereyan ettiğini izah ederek, az yoğun gök cisimlerinin çok yoğun gök cisimlerine göre daha hızlı döndüğünü açıklamıştır. Bitruci'nin astronomiye kazandırdığı yeni sistemi, Batlamyus'un sisteminin yerini aldı ve yalnız astronomiyi değil, Orta Çağ boyunca tabiat ilimlerini ve Batı felsefesini derinden etkilemiştir.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yükseköğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'ni fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeliği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil

giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak

0: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, duygu durumlarımız sürekli değişir. Yaşadıklarımız bizi etkiler. Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız hepsi bizi etkiler. İnsanlar bizi etkiler, eşyalar bizi etkiler, doğa bizi etkiler, işler güçler bizi etkiler, ailemiz, eşimiz, çocuğumuz bizi etkiler. Sözler, kelimeler, konuşmalar, susmalar, bilmeler, bilinmezler. Yani biz etkilenen varlıklarız. Psikoloji bu etkilerin neliğini, niteliğini ve neydiğini ortaya koymak için var olmuş bir bilim dalı. Ama biz etkilenmekle kalmayız. Etki duygularımıza yön verir, duygularımız düşüncelerimize. Duygu ve düşünceler birlik olur, davranışlarımıza yön verir. Davranışlarımız da bizimle sınırlı kalmaz, çevremize yön verir. O halde bizler etkilenen varlıklar olduğumuz gibi aynı zamanda etkileyen de varlıklarız. Sosyoloji bu etkinin neliğini, niteliğini ve neydiğini çözümlemek için var olmuş bir bilim dalı. İnsan hem etkileyen hem de etkilenen bir varlık. Bu nedenle kendi iç dünyamız kadar dış dünyamızdakiler de bir o kadar önemli. Çevremizdeki insanlar önemli, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, girip çıktığımız ortamlar önemli. Okuduğumuz okul, çalıştığımız iş yeri, hatta birlikte olduğumuz ailemiz önemli. Bugün bir insan halinden ve dolayısıyla o hale verilen bir isimden söz edelim istiyoruz. Bu kelime vehim kelimesi efendim. Vehim malumunuz Arapça bir kelime. Güncel Türkçe'de kuruntu olarak tanımlanıyor. Kuruntu olmayan bir şey hakkında yerli yersiz düşüncelere kapılmak demek. Yani kısaca yerli yersiz kuşkuya, şüpheye düşmek demek. Bazı insanlar vehimlidir deriz. Yani fazla vehimlidir. Olur olmaz her konuda ilginç duygulara kapılırlar. Duyguya kapılmak da bir yana, kötü kuşkuya kapılırlar. Yani herhangi bir şeyin, bir olayın, bir insanın, bir durumun ardından olumsuz şeyler düşünürler. Onu kötüye yorarlar. İyi tarafını bir kenara bırakırlar. Kendilerine kötü görünen taraf neyse onu öne çıkartırlar ve o düşüncelerinin peşlerine takılırlar. Biz bu nedenle o insanlara bir isim vermişiz. Gene vehimden türemiş bir kelimeyle. Evhamlı demişiz onlara. Yani vehimli, çok vehimli, dengesiz düşünceli. Efendim, evhamın daha ileri düzeyde görüldüğü insanlar psikoloji alanında da ele alınmış ve onların bu durumuna bu terminolojide paranoya, bizzat bu durumu ya da rahatsızlığı yaşayanlara da paranoyak denilmiş. Değerli dostlar, vehim kötü bir şey elbette. Ama vehim hayalle de doğrudan ilgili. Kişi gerçeği değil, hayalinde canlandırdığını nazara itibara alıyor, o hayal de çoğu zaman zanna dayalı oluyor. Yani iyi hayal değil, kötü hayaller yol buluyor. İşin içine hayal kelimesi girince mevhum kelimesi ortaya çıkıyor. Mevhum, gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan demek. Yani kişi vehmi akla ve gerçeğin ötesine geçiriyorsa, mefhumla değil, mevhumla hareket ediyor demektir. Zira mefhum, fehme, ifhama, fehvaya dayanır, yani anlayışa, akla dayanır. Mevhumsa vehme, hayale, kuruntuya, yani zanna dayanır. Eğer kişi mevhuma dayanarak birini suçlarsa, burada bir kelime daha çıkar karşımıza. Töhmet. Efendim, töhmet birine yüklenen, işlenildiği sanılan fakat henüz aydınlanmamış olan suç demektir. Yani töhmet vehme dayanır. Gerçekten bir pay almışsa da gerçeğin bütününden nasip alamamıştır ve noksandır. Vehim, evham, mevhum, töhmet hep aynı kelimenin farklı türevleridir değerli dostlar. Tekrar başa dönersek, vehmin çok olduğu kafada psikolojik sorunlar hasıl olur. Duygular karışır, düşünceler dağılır, davranışlar bozulur. Evhamlı insanların çok olduğu yerde de sosyal sıkıntılar hasıl olur.
ilişkiler bozulur, iletişimler kırılır, sevgi, muhabbet, güven duyguları hasar alır. Zandan, vehimden, gereksiz kuşku, kuruntu ve kurmalardan, evhamlı, eyyamcı, paranoyak insanlardan uzak, güzel bir ömür dileyerek bugün de nokta koyalım programımıza efendim. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
5: Temelde fıtratı iyi bilmek lazım. Fıtrat neye hazır olduğunuzla ilgili olan temel şeyi size verir. Yani biz kadınlar çok erkeksi bir iletişim tarzına dönmüş durumdayız. Yani dişi bir iletişim tarzı kullanmıyoruz. Bu perspektiften baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şey, bir kız çocuk dünyada oynayacağı role göre gelişiyor ve bir anne onun için bir model oluyor. Model olduğumuzu düşünürsek, bir babanın neden empati kuramadığı, neden işte onu sevmediği, onunla iletişime geçerken ona değersizlik hissini uyandırdığına dair bir geri bildirim, kız çocuğunun da gelecekte aynı kalıpları kullanacağına dair bir yatırım yapıyorsunuz. Yani bir erkek algısını ya da bir kadın algısını biz büyürken aile içerisinde öğreniyoruz. Ve gelecekte de seçimlerimizi bunun üstünden yapıyoruz aslında. Yani olayları nasıl algılıyorsak bütün bedenimiz buna sinyal veriyor ve bu rolü oynuyor. Değersiz hissediyorsanız değersiz bir duruş, üzgün hissediyorsunuz, üzgün, depresif bir yüz ifadesi. Bunları çocukların kaçırdığını mı düşünüyorsunuz? Bunların hepsi onların kayıtlı sistemlerinde mevcut. Ve gelecekte onlara sıra geldiği zaman ceplerindeki her ne varsa onları kullanıyorlar. Yani farklılıklarımızın olduğu ve birbirimize dair üstünlüklerimizin olduğu bir gerçek. Sizin hani üstünlüklerinizi, birbirinize üstünlükleriniz vardır. Hani birbirinizin üstünlüklerinizi ah çekerek, hani imrenerek bakmayın. Yani herkes oynayacağı role göre üstlenmiştir rolünü. Yani hazırlanarak gelmiştir. Dolayısıyla eğer bir erkek o noktada empati duymuyorsa, yani kalkıp bir televizyon seyrederken siz konuştuğunuz zaman sizi dinlemiyorsa, lütfen kollayın ve televizyonla bilgisayarın olmadığı bir ortamda konuşmaya başlayın. Kadın çok konuşan bir yaratık, yani hani konuşuyoruz, seviyoruz konuşmayı. Erkek bir ihtiyacı olduğu zaman konuşuyor kadınla. Duygusal konuşmalardan haz etmiyor yani erkekler. Daha çok kelime dağarcıkları çok az diyorlar ama ben buna da çok inanmıyorum. Bir futboldan saatlerce konuşabiliyorlar. Ekonomiden, siyasetten saatlerce konuşabiliyorlar. Ama duygulardan çok konuşamıyorlar. Ama biz duygulardan daha kolay bahsedebiliyoruz. Ve canımız istediği zaman konuşabiliyoruz. Yani gün boyunca telefon edip hanım benim seninle konuşmak istiyorum, nasılsın, iyi misin diyen eş sayısı biraz azdır. Nadiren olsa da oluyor ama nadir. Ama bir kadın yani eşine telefon edip ya sesini duymak istedim, ne haber, nasılsın diye hani arıyor. Konuşmak istedikleri zaman konuşuyor. Erkek daha çok ihtiyacı binaen konuşuyor eşiyle. İşte dediğim gibi temiz çamaşır var mı? Çorap var mı? Marketten alınacak bir şey var mı? Yani neye ihtiyacı varsa bununla ilgili konuşuyor. Eğer fırsat bulursanız, konuşmak istediğimiz şey olduğu zaman, sistemde başka şey odaklanmadığı bir şey olup fırsat bulduğumuz zaman biz kadınlar şunu da yapıyoruz. Bütün geçmişteki problemleri oturup önlerine döküyoruz. Yani çıktığımız nokta konuşmak istediğimiz şey başka ama çağrışımsal olarak öyle başka konular da geliyor ki bir anda adamın önüne partlıyor döküyoruz ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Adamcağız diyor ya abi sen bir iki dakikada bir şeyler konuşalım dedik, sen gittin ta nerelerden neler getirdin. Yine başladın dırdıra, aynı şeylere yine başladın deyip çekip gidiyor. Dolayısıyla bu hiçbir zaman çözülmüyor. Yani kısacık bir hani 10-15-20 dakikalık kısa bir konuşma bile çözümsüz bir hal alıyor. Halbuki o günü konuşmalısınız. Yani o anın problemini konuşmalıyız. Kısa bir sürede ne söylemek istiyorsak çok cümle kurmadan söyleyip ikna etmek için bir ton kelime kullanırsak da kaçırıyorlar. Evet. Sonra bir süreliğine bilgiyi işlemeleri için fırsat vermek lazım ve beklemek lazım. Evet. Ya yani eğer o dönemde kendisiyle algıda bu olay kendine bir değersizlik hissi verdiyse, düşüncesi verdiyse, ben değersizim ve duygu olarak onu üzdüyse, seneler sonra ona benzer her olay ona hatırlatır çağrışımsal olarak. Ya bu onun için bir travmatik etki yaratmıştır. Yani evet, travma şey değil, hayati konularla ilgili olmak zorunda değildir. Yani insanın ruhsal dünyasında da yaralayan travmaları vardır. Bu travmayı biraz halletmek gerekir. Belki adamcağız sonrasında hiç de bu tarz bir davranışta bulunmasa bile, sen bana o dönemde böyle de yapmıştın, sen yine böyle yapıptın. Yani o konunun bağlamından çıkıp geçmişe sürekli atıfta bulunarak oradaki benzer bir unsur ta geçmişteki anıyı tetikleyip getiriyor ve aynı duygu durumunu yeniden yaşatıyor size. Dolayısıyla durup dururken ne oldu sana hanım ya, neye sinirlendin, ben aslında bunu söylemek istemedim deseniz bile aslında onun yarısı geçmiştedir. Bazen o geçmişteki yaraların daha da geçmişi vardır, çocukluktadır. Genelde çözüm olmuyor. Yani mutlu çiftler de çözemiyorlar aslında. Tek farkı diyalog farkı. Nasıl diyalog kurduğunuzla ilgili bir şey. Yani sorunları çözemiyoruz. Genelde %60-70 çözülmüyor. Yani sürece bırakıyorsunuz. Ama o sorunları tartışırken, konuşurken ki diyalog biçiminiz, işte esas yaralayan şey o. Yani orada eğer siz çok yaralayıcı, aşağılayıcı, eleştirici, savunmacı bir şeyler ifade ediyorsanız bunlar çözülmüyor. Mutlu çiftlerin yaptığı şey, bir yaralanma gördüğü zaman, olduğu zaman olumsuz bir tartışmada hemen yönünü değiştirebiliyorlar. Önemli bir şaka yapıyorlar. Bu ortak problemi sonra da konuşabiliriz diyorlar. Yani yol ve yönü değiştirip onarmayı başarabiliyorlar. Esas olan şey sorun çözmek gibi bir şey değil. Sorunu nasıl tartıştığınız, nasıl diyaloğa geçtiğinizle ilgili bir şey.
0: Evet,
5: beklemek lazım. Sürekli karşı taraftan değişmesini beklemek de çok yanlış bir şey. Yani siz bir sebeple evleniyorsunuz ve o sebeplerden bir tanesi sizin belki duygunuzu tatmin ediyor. Çok işte ne bileyim cesur bir erkek ya da çok cömert birisi dediniz. Bir özelliği etkiledi sizi ve kişiliğinin diğer tarafları gölgede kaldı. Siz evlendiğiniz zaman o ölümcül çekim belki de boşama nedenine dönüşebiliyor. Yani kıymetli bir hocamız şöyle derdi. Aşk bir görme kusurudur ve tedavisi de evliliktir. Hakikaten büyük bir görme kusuruyla evleniyoruz. Yani bütününü görmüyoruz. Sadece bir özelliğini alıyoruz. Sonra evlendiğiniz zaman her türlü özellik çıkıyor. Ve daha sonra yabancılaşıyoruz o kişiye karşı. Ve hayal ettiğimiz evliliği yaşatmadığı için de karşı tarafa öfke duyuyoruz. Örneğin diyor ki çok erkeksi tavırları var. Evleniyor diyor ki beni anlamıyor, hiç duygularından söz etmiyor. Beni seni seviyorum demiyor diyor ve tartışıyor. Yani sen niye bana seni seviyorum? O da açık kapıyı gidecek kadın, sen beni sevdiğini söylemiyorsun diyor. Adam gidiyor kapıyı kapatıyor. Bu da iyi bir örnekti, bir hocadan duymuştum. Kapıyı kapattım ya diyor. Yani o adama göre kapıyı kapatmak gitme kal ve seni seviyorum demek. Zamanında sen adamın bu tarafını bilerek, yani erkeksi işte çok duygulara çok kapılmayan özelliğine dayanarak evlenmiş ama sonra onu bekliyor oluyorsun. Bu bir yabancılaşmaya getiriyor ve sonra da evlilikler riske giriyor. Ama genel olarak baktığımız zaman genel bir iletişim problemi aile içerisinde, çiftlerin kendi aralarında, temelde kadın ve erkeğin birbirlerini bilmemelerinden ve sürekli değişimi karşı taraftan beklemelerinden kaynaklanan ve hata bende değil karşıda diye gelen hani çiftlerin çok olduğunu biliyorum. Bunlar değişime en dirençli olan kişiler aslında, hani zorlandığımız kişiler. Ortalama bir çiftin gelmesi zaten bizim için 6-7 seneyi buluyor. Yani ilk boşanmalar ilk 5 sene içerisinde gerçekleşiyor neredeyse. Ondan sonraki süreçlere baktığınız zaman işte 6-7 sene sonra geldiği zaman birçok yöntemi kullanmış olarak geliyorlar ve yıpranmış olarak geliyorlar ve gerçekten artık evlilik kefenlenme süreci içerisine girmişken geliyorlar ve kurtarılmayı bekliyorlar. Bu noktaya gelmeden bir uzmandan yardım almalarında çok fayda olduğunu düşünüyorum. Ya da hani gerçekten bu işlerden anlayan ve tarafsız dinleyebilecek, yani etrafımızda çok bilgi insanlar da vardır. Herkese söylemiyorum. Tabii o noktanın şiddeti, algılama biçimi, çünkü kadın tarafına gittiğiniz zaman kadını haklı buluyor. Erkek tarafından birisi olduğu zaman erkeği haklı buluyor. Daha objektif bulan insanı bulmak ya da bilgisine güvenmek, yani bilgeliğine güvenmek zor olabiliyor. Ama böyle birileri varsa onlara danışsınlar. Yani hakeme başvursunlar. Hı-hı. Yani buraya gelmeden. Kaynaklarını kullansınlar. Değişmek gibi bir şey hep karşı taraftan beklemek çok ağır bir şey. Dönüp önce insanlar kendileriyle ilgili süreci gözlemlesinler. Bizim evlilikteki problemlerimizin büyük oranı çocuklukta ve ergenlikteki çözümlenmemiş sorunlarımızdır. Ve evlilik sofrasına değişik şekillerde gelir oturur bu sorunlar. Siz karşı taraftan sanırsınız ama dönüp içinize bir bakın. Genelde kendinizle ilgili sorunlardır. Ve neyi ararsanız onu bulursunuz. Yani evlilikte mutsuzluk aradığınız zaman bir ton şey bulabilirsiniz. Ama tutulacak iyi olan şeyler ararsanız iyi şeyler de bulabilirsiniz. O yüzden ne beklediğinizle ilgili şey çok önemli. Neye odaklanırsanız onun deliğini bulursunuz. Yani neye odaklanırsanız bunu hayatınızda bulacaksınız. Hazreti Mevlana'nın şöyle çok güzel bir yazısı var. Kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir. Eğer sen can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasını akıl erdirirsen anlarsın ki aradığın ancak sensin, sen. Madendeki inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsan anlarsın her şeyi. Neyi arıyorsan sen osun. Senin canın içinde bir can var, o canı ara. Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara, ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Gerçekten kendimizi arayalım. Kendimizi arayalım bir şeyleri. Eğer bir değişimden bahsedeceksek önce kendimizden başlamamız gerekir. Ve neyi ararsak onu buluruz. Önce dışarıyla değil de biraz iç yolculuğumuza çıkmamız gerekiyor. Yaşadığınız ortam, çağ, medya, yani hepimiz değişiyoruz. Bizim annelerimizin ihtiyaçlarıyla bizim ihtiyaçlarımız aynı mı? Değil. Beklentilerimiz aynı mı? Değil. Dolayısıyla riskler de değişiyor. Şu an en büyük risk bence çocuklarda, gençlerde şiddet, madde bağımlılığı, tabii, ve evlilik dışı ilişkiler. Ve bunu körükleyen çok ciddi bir medya var. Özellikle cinsel tepkilerle ilgili, cinsel uyaranlarla ilgili reklamlar, diziler. Yani öyle bir mekanizma var ki insanın soyunun devamıyla ilgili bu devre çok güçlü bir devre ve çok kolay tetiklenen bir devre. Ve bunu medya, bunu yani dünya kullanıyor. Fren sistemi. Bizim bir fren sistemimiz var. Beynimiz, akletmemiz, anlamamız. Ne kadar cinsel içerikli tetikleyici olursa olsun fren sisteminiz güçlüyse, bu fren sisteminin altyapısı budur işte. Yani inanç, ahlak, kültür fren sisteminin kaynağıdır. Buralar, bu yazılım iyi yapılırsa sistemin işte diğer risk içeren dönemin risklerinden o kadar korunabilir. Yani herkes fıtratının farkında, herkes dönüp iç yolculuğuna baksın, kendiyle ilgilensin. Ona buna, hani onu değiştireceğim, bunu değiştireceğim. Belki o zaman bir noktaya geliriz. Hepimiz için söylüyorum. Bu başta kendime söylediğim bir şey. İnşallah mutlu evlilikler, mutlu Amin. Nesiller, sağlıklı nesiller, imanlı nesiller yetiştirebilecek güçlü ailelerimiz olsun.
0: Amin. Bir de biz çoğunlukla başkalarını kurtarma derdine düşüyoruz. Kendimiz batmışken.
5: Kurtarıcı olmaya bayılırız. Ama kurtarıcı günün birinde bir kurban gibi hissetmesi çok yüksek ihtimal. Bu ne demek? Yani başka bir konuya girmiş oluyoruz ama çok kısaca onu da söyleyelim o zaman. Herkesin sorumluluklarından kurtarırsanız, onun sorumluluğundan bunun sorununu çözmek, şunun sorununu çözmek, günün birinde kendinizi kurban gibi hissetmeniz çok normal olacaktır. İşte eşinizin çözümünü beğenmezseniz, ki erkeğin en önemli özelliği sorun çözmek, onun sorununu çözmezsiniz. Çocuğun okul sorunu, işte onun o sorunu, bunun bu sorunu, evdeki kadının depresyona girmesi bu yüzden. Herkesin kurtarıcısı rolünü oynuyor. Sonra kurban gibi hissediyor. Sonra bu kurban gibi hisseden kadın ne yapıyor? Bir zorbaya dönüşüyor. Çocuğunu çok rahat dövüyor. Çok rahat eşiyle tartışıyor. Çok rahat komşusuna tepki gösterebiliyor. Yani kurtarıcının bir sonu, o üçgenin bir ucu da zorbaya dönmek.
0: Başta siz ifade ettiniz. Herkese kendi kaldıracağı kadar yük yüklenmiştir.
5: Kesinlikle.
0: Başkasını yüklenmeyeceğiz.
5: Yani en azından siz kendi sınırınızı bilirsiniz. Kendi sınırınızı aştığınız anda başkalarının hakkına gireceğiniz noktaya gelme ihtimaliniz yüksek. Bırakın herkes sorumluluğunu yapsın. O zaman siz de kurtarıcı olmaktan çıkarsınız. Ama başkalarının çözüm önerilerini beğenmek ve olgunlaştırmak için vakit ve fırsat vermelisin. Çocuklar da dahil, eşler de dahil.
0: Evet, en çok orayı kaçırıyoruz. Konu uzayacak gibi ama şunu da özellikle belirtmenizi rica edeceğim. Genellikle anneler ya da babalar der ki o yapmadığı için yapıyorum. Baba sorumluluğunu almadığı için ben anne olarak bu kadar çabalıyorum. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi ona fırsat vermek, zaman vermek, onu sorunlarıyla yüzleşmesine imkan sağlamak.
5: Kesinlikle. Kadın kendini kurban gibi hissediyordur onları söyleyen kadın. Yani her şeyi ben koşuyorum, ben yapıyorum, ben ediyorum. Yazık değil mi bana? Benim bir hayatım yok. İşte eşim bu işlerin üstesinden gelmiyor. Çocuğum şunu yapmıyor. Kadın artık tükeniyor. Sonrasında orada burada tabii eşini de konuşuyor olabiliyor. Çocuğunu da dövüyor. Yani çocuğunu döven kadınların çoğunun eşiyle sorunu vardır aslında. Bu da bir araştırma neticesi. Dolayısıyla tükenmek hiçbir zaman aileye iyi gelmiyor. Kimsenin kurtarıcısı olmayı, kurtarıcı olmamak, yardım etmemek, rehber olmamak anlamına gelmiyor. Bırakın karşı taraf olgunlaşsın, kendini kurtarsın.
0: Öğrensin. Evet.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Yüce Rabbimiz, ağaçların, çiçeklerin, taşların, toprakların arasına türlü türlü şifa vesilesi nimetler gizlemiştir. Bu nimetler, dertlere deva kabiliğinden olabileceği gibi, var olan sağlıklı yapıyı muhafaza etmekle de ilgilidir. Farkında mıyız? Rabbimizin kullarına rahmeti ve merhameti tecellisi olsa gerek, birçok meyveye, sebzeye, bitkiye ilaç vazifesini vermiştir. Toprağın sert taneleri arasından yiyenlere şifa ve sağlıklı yaşama fırsatı sunan bu nimetler tam olarak bir sanat eseri ve mucizedirler. Söz gelimi havuç, ilaç gibi bir bitkidir. Rabbimizin ihsan ettiği bu nimet rengiyle soframıza güzellik katmakla kalmıyor, sağlığımızın korunmasında da minicik gövdesiyle önemli vazifeleri sırtlanmış gibidir. Gerektiği gibi faydalandığımızda sağlığımızı korumamıza vesile olabilecek sayısız nimetlerden sadece biridir havuç. Özellikle kansere yakalanma riskinin azaltılması ve kalp sağlığı açısından faydalıdır. Havuç, köklerinde gıda maddelerinin bizler için depolandığı bir bitkidir. A vitamini karoteni açısından zengin yaratılmış olan havuç, kansere karşı mükemmel bir antioksidan kaynağıdır ve kalp damar hastalıklarından korunmaya, gözlerin gelişmesine ve özellikle gece görüşünün iyi olmasına yardımcı olur. Havuçta bulunan beta karoten, özellikle gece görüş yeteneğimizin korunmasına vesile olur. Mide ve bağırsağın yakın dostu olan havuç, kan yapıcı, kuvvetlendirici, ishal kesici, kabızlık giderici, safra akıtıcı ve karaciğeri kuvvetlendirici özelliklerinden dolayı yeri doldurulamayacak mucize bir sebzedir. Bu muhteşem nimeti yoktan var eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, ailevi Akdeniz ateşi hastalığı yani FMF'i anlatmaya devam ediyoruz. Bugün FMF'in tedavisinden bahsedeceğiz. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığının tedavisi nasıldır? FMF'in kesin bir tedavisi yoktur. Ancak bir takım tedavi yöntemleriyle belirtiler ve komplikasyonlar kontrol altında tutulmaya çalışılır. Tedavide daha çok ilgili hekim tarafından reçete edilmesi gereken ilaçlar kullanılır. Kullanılan ilaçlar hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat FMF ataklarını kontrol altına alabilmek ve daha da önemlisi amiloidoz gelişimini önleyebilmek amacıyla kullanılabilen en önemli ilaç kolşisindir. Gelişen tıp ile birlikte daha başarılı sonuç alınacak bir ilaç FMF'de kullanılıncaya kadar kolşisin tedavisi ömür boyu kullanılmalıdır. Peki kolşisin vücutta ne yapar? Kolşisin vücuttaki inflamasyonu azaltmaya ve ağrılı atakları önlemeye yardımcı olmaktadır. Düzenli kolşisin tedavisi hastaların büyük çoğunluğunda atakların sayısı ve şiddetinin azaltmasının yanında tüm hastalarda amiloid gelişimini de önlemektedir. Kolşisin daha çok hafif ve orta şiddetli kronik atakların tedavisinde kullanılır. Şiddetli akut atakların tedavisinde yetersiz kalabilir. Ayrıca bu ilacın yan etkileri de mevcuttur. Yan etkileri şişkinlik, mide bulantısı, karında kramplar ve ishaldir. Özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında bu yan etkiler ortaya çıkar. Kolşisin gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Ancak bu ilacın hamilelikte kesilmesi kişinin atak geçirmesine yol açabilir. Ayrıca FMF sırasında oluşan ataklar düşük ihtimalini de arttırmaktadır. Bu yüzden hamilelik boyunca doktorun önerdiği dozda bu ilacı kullanmakta fayda vardır. Kolşisin dışında hastanın eklemlerinde oluşan artrit için iltihaplanmayı önleyen antiinflamatuar ilaçlar da kullanılabilmektedir. Tekrar belirtmek isterim ki FMF'de ortaya çıkabilecek en önemli risk amiloidoz adı verilen ve dokularda amiloid adı verilen fazla proteinin birikmesiyle oluşan hastalıktır. Eğer tanı koymadan önce hastada amiloidoz gelişmemişse ilaçlar ile herhangi bir organ zarar görmeden tamamen sağlıklı bir yaşama dönüşülebilir. Hatta böbrekleri amiloidoza bağlı olarak etkilenmiş hastalarda bile tedavi ile böbrek fonksiyonlarında düzelme sağlanabilir. Bu nedenle özellikle aile öyküsü varsa ve tekrarlayan ateş görülüyorsa erken tanı için vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir. Peki FMF'de geçirilen ataklar nasıl önlenir? FMF hastalarının ataklarını önlemenin herhangi bir yolu açıkçası yoktur. Özellikle de ilk atağın ortaya çıkmasını önlenmesi oldukça zordur. FMF teşhisi konmuş bir hasta doğal olarak düzenli bir şekilde kolşisin kullanacaktır. Bu ilacın kullanımı sayesinde atakların gelişimi sadece ertelenebilir ancak önlenemez. Buna rağmen ataklar olduğunda hastaların kullanabileceği birkaç metot bulunmaktadır. Atak başladığında yüksek ateş ve baş ağrısına çözüm olarak uyku oldukça etkilidir. FMF hastalarının sürekli olarak atak sırasında dinlenmesi ve beslenmesi çok önemlidir. Yine konu güncel olması nedeniyle bir cümle ile de belirtmek isterim. FMF hastalığı bulunan kişiler veya herhangi bir tanı ile kolşisin kullanmak zorunda kalan hastalar COVID-19 yani koronavirüs enfeksiyonu açısından artmış bir riske sahip değildir. Yani kolşisin kullanmak herhangi bir nedenden dolayı veya FMF hastalığına sahip olmak burada koronavirüse yatkınlık getirmemektedir. Bunun dışında karın ağrısının şiddetli olduğu durumlarda karın kısmına bir takım yağlar ile masajlar yapılabilir. Ağrıyı hafifletmek için karına ılık su torbası koyulabilir. Bunun dışında hasta eğer çalışan biri ise işe bir süre ara verip dinlenmelidir. Özellikle birkaç günlük yatak istirahatiyle kişi kendini toparlayabilmektedir. Gelelim bugünün şifa niyetine tavsiyesine. FMF'den korunmak için ne yapmak gerekir? Aile ve Akdeniz ateşi hastalığı yani FMF bulaşıcı bir hastalık değildir. Genetik bir kod ile kişilere geçmektedir. Bu yüzden herhangi bir şekilde önlenemez. Hastalık mutlaka ortaya çıkacaktır. Ancak iyi bir tedavi ve takip ile FMF ataklarını belirli bir seviyeye çekmek mümkün olabilmektedir. FMF'in kesin ve kalıcı tedavisi olmamakla birlikte etkilerini azaltılması için bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar tedavi sürecini bitirmez, sonuçlandırmaz. Devamlı olarak kontrollü bir şekilde bu ilaçlar kullanılması gerekmektedir. Böylece atak sıklığı ve şiddeti azalmakla birlikte hastalığa bağlı organ hasarlarının oluşumu da büyük oranda önlenmiş ve nispeten kaliteli bir yaşam sürdürülmüş olacaktır. Kısacası FMF hastalığı ailevi olarak geçiş gösterdiği için hastalığın ortaya çıkmasını önlemek mümkün olmamakla birlikte erken teşhis ve tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilir ve daha az komplikasyonla daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün olabilmektedir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, aile ve Akdeniz ateşi hastasıyım. Bu hastalığa sahip kişiler günlük yaşamda nelere dikkat etmelidirler? Ne gibi önerileriniz olur demiş. FMF olan kişiler düzenli uyku uyumalıdırlar. Düzenli uyku ve dinlenmenin FMF ataklarının şiddetini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Düzenli egzersiz yapmalıdırlar. Hastalığın komplikasyonlarını minimuma indirebilmek için düzenli egzersiz oldukça önemlidir. Haftada en az 3 gün 45 dakikalık orta tempolu yürüyüşler tavsiye edilmektedir FMF'de. Hastalar sağlıklı beslenmelidir. Hastanın yaşam şekline, boyuna, kilosuna ve cinsiyetine göre diyetisyen tarafından hazırlanan yeterli ve dengeli beslenme programı atak şiddetini ve sayısını düşürebilmektedir. Hastalar yeterli su tüketmelidirler. Günde en az 2-2,5 litre kadar su tüketmeye özen göstermek gerekir. D vitamini takviyesi alınmalıdır. D vitamini eksikliği FMF hastalarında atakları arttırabilir. Doktor kontrolü altında D vitamini yetersizliği söz konusuysa ilaç ile takviye yapılmalıdır bu hastalara. Dolaşım sistemini olumsuz etkileyen sigara gibi zararlı alışkanlıklar, zararlı içecekler ve gazlı içecekler gibi toksin maddeler içeren içeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun dışında çok soğuğa ya da çok sıcağa maruz kalınmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak eklemlerde oluşan iltihaplanmayı tetiklediği unutulmamalıdır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor.

0: tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizler nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: 2020-2023 yılları arasında Adıyaman Valisi olarak görev yapan Vali Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuadar üniversitemizi ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyaretle ilgili nazik ziyaretleri ve görev süresi boyunca ilimize sunduğu kıymetli hizmetler için Sayın Valimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Ömrümüzün son değerlerine.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin ortak hafızasında daima yaşayacaktır. 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine gazi ünvanı tevdi edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle hayatta olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü."
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine il protokolüyle birlikte katıldı. Törenin ardından aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizin kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Daha sonra Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Vali Abdullah Küçük ve il protokolüyle birlikte aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
3: Adli Efendi, canlı performans.

Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

teknoloji hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu'na. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: mineraller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi, bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın, ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuna. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığımı benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara, onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bu günleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar aşağı vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca İlk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: söylemedim bir ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

koyar koyar öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel

0: yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.